body, my choice. Novemin Luna Erşahine, je komamın Aysel Utu, Radio 1 Guhtari Bekir.